de hiç baktın mı? Merak edip arkana eden bulur güzelim, kalırsan var yanına. Eden bulur güzelim, kalırsan var.

adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdı kendimizi,

Balıklar gibiyim sessiz ve karanlık. Yüzermiş saçları, yüzermiş nefesim. Susarmışız öyle bir sakin derenin.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.

0: Vali vali vali. Son çertettir vaysları. Hay vay son çertettikensizler. Bak Dugulayım, sizler usul günü kaysi yerlerge varıp çertip geldinizler? Oşalar jönde aytıp berseniz.
1: Biz ne gizi, bizden özü.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz qarindoshlar. Anglatganingiz va Turkiya ovoz radiosining uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 16 avgust yakshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sunniy emrahlari va radioimizning internet sahifasi www.tr.net/tr yansızlık uyg'ur adreslar orqali bevosita ulanishlar. Anlatışlarımızdan tekrarını her güne Ankara vakti etken saat 6'dan 7'geçe, Ürümçü vakti etken saat 9'dan 10'gıcı boğan aralıkta kısıkı dolgun, 41 metr 7240 kilogertiste sünni emra ve internet arkalık anlıkılı buldu. Ürmetlik radyo anlıkçıda, anlatışımızdan bugünkü cedvilde haberle, Yeni İran'ın tüncü çareki, Yıldızlar'dan yamırgan sada ve nakşımızı iki kadarlık programı labab olup, aldığımızdaki bir saat boyu çeşitlebilen bilgi bulunmuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıkarı riyasetçilik kılımım.

Hürmetli radyo anlıkçıla, hem de haberli anlayışla bugünkü muhim haberlerimizin tepsili mezmullar tümendikçe numun kurtulmuş. Terörden hali Türkiye müsabısı rayon karakterlik amallıkmanı yolunu açıdı dedi. Türkiye Büyük Millet Meclis Reisi numun kurtulmuş Türklerinin, Kürtlerinin ve başka herkaisi milletlerinin birlik içinde yolunda umlaştırdıklarını etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Numan Kurtulmuş, Şenbi günü ilan kıygan bayanatı da Türkiye'nin terörden hali Türkiye teşebbüsünün devlet içi de ve rayon kıyasında tekim küçülük bir birliklerin yolunu açıdıklarını, ahırda tekim küçülük ve terörden hali bir rayon kurup çıkışka töp koşuduklarını etti. Kurtulmuş, bu teşebbüsünü tekimken dairlik rayon karakterlik bir musabının tunçuk edime edip terip bildi. İstanbul'da ötküzülgen Boğaz İşçi Diplomatiya Münbürlüğün ahırlılış programımız söz kıyğan kurtulmuş, 40 yıldın artık vaqtten beri dağınışı vatkan, mınlaç adımız şehit boğan, 10 mınlaç kişi hayatın ayrılgan, yeza ve şehirle veyrançılık kovçurgan bu musafini hem de arkada kaldırmız dedi. Kurtulmuş, bu devlette Türkle, Kürtle ve başka etnik topluluklardan boğan kişiyle birlik, beraberlik içi de yolunu birlikte dağınmıştırdı. Diğerini sözler.

işletti. Bölünüş, ayrış ve yatlaştırış tilinin ordini kırındaşlık ve birlik tili iliş gerektiğini bildirgen kurtulmuş. Bu usulun Türkiye çigrasını halkıp Türklerini, Kürtlerini, Ereplerini ve başka halklarını birbirine tekim yıkılaştırdığı halkını tehditildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi reis kurtulmuş güçlük bir rayon, terörden hali bir rayon, kaydını kurup çıkıldı dedi. Hürmetlik radyonluk için İran ve Umman Hormuz Boğazı katnaş liniyası haritası kilişti. İran Taşkı İşlam Ministerliği Bayanatçısı deniz yolda bekhaterlikten toluk mühendisi bilen kapalatki iki kılınışının Amerika'nın hareketlerini ahırlaştırışıga bağlıq ikellikini etti. İran Taşkı İşlam Ministerliği Bayanatçısı İsmail Bakayi Şembükün ilan kıygan bayanatı da teknikilik müzakirlerden ki İran'ın Hormuz Boğazı için tayarlanan katnaş haritası meselesi de Oman bilen kilişim asıl kıygalıqını tutudu. İsmail Bakayi defa preska bergen bayanatı da stratejilik deniz yolga kırgı kaba iki devlet boğan İran ve Umman'ın bekhater katnaş liniyalarının kuruluşu münasebetlik 18. yılında imzalanan fikir birliği gelişimeden kin 3 ay ilgiri zeç müzakirlerine başlayalıkını eskertti Bakayi. Amerika'nın tosalgıları karmayı söhbetle ahirki 3 hepti Üçepti de icabi bir izgileşti kolu geldi ve katnaş haritası üstü de gelişim asıl kılındı dedi. Mezgür planının Taşkı İşlam Ministerliği koordinasyası da İran, müdafiye, bihaterlik ve muhit atırış mesullarının iştirak kılışı bilen teyirlanğallıkı kayıt kılındı. İki tarafının Tehran ve Maskat tarafından ilan kılındığın ortak bayanatını öz içige ağan ama tehe inatlaşmadan meselelerini müzakere kılınışını devamlaştırıp atkalıqını bildirgen Bakayi, müzakere müsabısı tamamlanğıcı iki devlet turistik alakalarının devamlaştırıp atkalıqını tuttu diye Bakayi, İran Umman tertibinin iki devletin ilgili hukuklarını kogdaş bilen birge parahotlarının boğuzunun bekara ötüşünü kapaletki kılışını maksat kıygan müstakil bir kilişmiş kellikine layık takitildi. İran Taşkı İşlam Ministerliği bayanatçısı Boğaz'da bekhaterliknin toluk mühendisi bilen kayıtının tiklenişinin ve adetteki soğudu parhotlu katnışının başlanışının Amerika'nın kanunsuz hareketlerge, herbi tehditlerge ve deniz kamalı hatiyin birişige şundakla ahirka 6 ayda halaplık yığan mecburiyetleri üçün tülem tülüşüge bağlı kekellikini tehditildi. Mezkur sohbetle Tehran ve Maskat'ni Hormuz Boğazı için yeni bir katnaş liniyası ramkisi berpa kılış bilen vazifelendirgen İran-Amerika fikir birliği hücreti dairesi başlanan teknikilik müzakirelerinin bir parçası da yürgüzülmekte. İran ve Umman transport liniyaları üstündeki sohbetlerini devamlaştırmakta. Yeni bir tarafta Tehran hükümeti stratejilik deniz yolunun kaydının içilişine münasebetlik her kandak bir kararının Amerika'nın fikir birliği hücreti dairesindeki mecburiyetlerini uruluşuna bağlı kekilini tekrarlamakta. Hürmetlik radyonlukçular, İran Trump'ın Hormuz Boğazı bayanatını ret kıldı ve Boğazı'nın İran'ı tevbe aldı kaldıqallıkını etti. İran stratejilik deniz yolunu tizginlap atkanlıkını ilgir sürmekte. Ama paraxutlağı kartılığa hücumlamı davamlaşmakta ve Amerika bilen boğan diplomatiye toxtap qağa vəziyet tutmakta. İran Amerika Prezidenti Donald Trump'ın Hormuz Boğazını Amerika tüpürkü ilan kıldıqallıkı dair bayanatları qattıq itkaz qaytırıp, kamal qıygan halkılık energiya yolunun İran'ı təvə aldı kilişini davamlaştırdıqallıkını bildirdi. Trump uttur şarıqta fevral ahırlarda başlanan uruşunun beşi de Tehran tarafından ütüşlerge takılgan boğuzda paraxot katnış toxtap kılış noktası kegan buluşu karmay stratejilik deniz yolunun Amerika tizginde işgellikini tekitleşine devamlaştırmakta. İran Muavin Taşkı İşlam Ministri Kazım Garibabadi İctimai alaq süpsi ikisi lanqiqan bayanatı da Hormuz boğuzu İran'ın idi. İran'ın dur ve İran'ın biti kalıdu. Bu boğaz fakat İran'ın körsetmesi bilen içildi ve yipildi degen sözlerini işletti. Trump cuma günü New York'ta ötküzülgen bir yığılışta Amerika'nın İran'ın yenişidinkin pat yakında Hormuz boğazını Amerika tüpürkü ilan kıldıqallıqını ilgir sürgen idi. Wall Street jurnalga bayanat bergen ve ismi aşkarlanmagan bir aksaray mesulü bolsa keyinçe Trump'ın bu sözlerini çakçak maksatıyla işletkenlikini bildirdi. Ötken hepte yukur dercilik İranlık mesul Muhammed Bakır Zulkaraddir Boğaz'ın kaydının kaçınaşka içiliş için İran'a ve Livan, Palestin

0: Hep Birleşme Halil Birlikte Cuma günü o İranlı Andor çirkitik çetişlik iki paraşütü ucum kılıç bilen eğipligen idi. Küçüğü vatkan bu kıl vakayla Washington bilen Tehran oturusu da April ayıda tüzülgen uruş toktuş gelişiminin veyran buluşu sebep boğan idi. Yeni üyde kurup çıkılgan Lai Yaram kitkisi bolsa İran ve Oman'ın boğuzudun kelgüsü münasebetlik tertiplerini halkaralık kanunla boyunca müzakir kılışını göz tutattı. Vuruşta ilgili yer şar, nefit ve suyuklandırılan tabi gaz eksportunun tahminen 5'ten biri iş kaşırılan stratejilik deniz yoldaki özgürüşle üstü toktalgan Amerika Muhammed Prezidenti J.D. Vance, Washington'dan en muhim aldığı kurundaki işinin içki pazardaki enerjiye bağlarını tüven tutuşkellikini tehditligen idi. Hürmetlik radyo anlıkçıla, Rumuniya hava boşluğa kanunsuz kirgen bir uçuksuz hava aparatı itip düşürüldü. Rumuniya hava boşluğa kanunsuz kirgen bir uçuksuz hava aparatını İspanya'nın NATO uruş ayrıplanı itip düşürdü dedi. Müdafiye mesulleri uçuksuz hava aparatının menbesini bekitiş ve ihtimallı kaba devlet ve hatırlı kayıplarını bağlayış için Galit'te yığılgan parçalarını tekşürmekte. Rumuniya Müdafiye Ministerliği yekşembe günü ilan kıyan bayanatı da İspanya ekteve bir uruş aeroplanının Ukrayna ve Moldova çigrasıya yakın bir rayonda hava boşluğa kanunsuz girgen bir uçuksuz hava aparatının itip düşügellikini bildirdi. Bu vaka Ukrayna'ya çigras tutuşturan NATO devletleri düz kelebatkan kıyınçılıklarını yeni bir kıtım namayan kıldı. NATO devletlerine Rusya'daki uruşunun kengiş tesirlerine uç kaletki keltirip koygallıkı melum. Ministerlikten ilan kılınan bayanatta Moldova yönelişinin kege uçuksuz hava aparatının NATO'nun vezip üstündeki bir F-18 küreşçi ayrıplanın terpidin tosup kılınanlığı bildirildi. Bayanatta parçalarının Ukrayna çıkarası yakın Galiti rayonundaki ademsiz kuruk bir meydanı çüşkellik oturuldu. Rumuniya'nın kardınızda 42 tutaş şarkı kırgak liniyesi pat pat hücumlarının nişanı bolu vatkan aldın katadaki rayonlar hesaplanıdı. Mesullar Rusya'nın Dunay Deryası boyunca sozulgan ve Del Çigra'nın U terpige caylaşkan Ukrayna portları kartlığa hücumlardan kin 2023 yıldan bu yan Rumuniya tüfraklarda köp kıtım uçuksuz hava aparatı parçalarının tepilgallıkını bildirdi. Ötken ayda Rumuniya Rusya'nın 2022 yılı Ukrayna'ya tecavüz kıyığından bu yan tunç kıtım Bukarest'ka tahminen 100 kilometre aralıktaki devlet hava başlıkı kergen bir uçuksuz hava aparatını itip düşügen idi. Polşa ve Baltık devletleri Katarlık NATO'nun şarkı kanatlardaki başka rayonlarda mı uçuş vakalarının yüzü belgelik haber kılındı. Cuma günü NATO İttifakı'nın hava gözetiş vezipsi dairesi de vezip ütevatkan İtalya uruş ayrıplarlarının Litonya hava boşluğu girgen bir uçuksuz hava aparatının itip düşügellikini lan kıyganlıydı.
1: Alamat konular Türkiye Avazı Radyosu haberler programısı.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Tahminen 14 yıldın kin Berlin'den Demşik'e tüncü bir vasıta ayrıplan katnaydıgan boldı. Nöbetçi ayrıplan katnışı ötken ayda imzalanılgan hava katnış gelişimi dairesi de Germaniya bilen Suriye oturuştu gibi vasıta hava alakalarının kayıtının başlanışından kin iş kaşıktı. Suriye resmi haber agentliği sanığının bildirişçe aradın tahminen 14 yıl ötkendiğin kin Berlin'den Demşik'e tüncü bivası nöbetçi ayrıplan katnışı şembi günü başlandı. Germaniya bilen Suriye oturuştaki hava katnışıga yeni bir liniye koşuldu. Germaniya Avasya şirketi San Dair terpidin urlaştırılgan nöbetçi ayrıplan katnışı Suriye'nin Berlin'deki vakitlik iş bücürgücüsü Muhammed Barayi Şükür'ün iştirak kılışı bilen Berlin aerodromu'dan Demşik Halkara aerodromu karap uçtu. Bu ilgirleş Suriye'nin halkaralık nöbetçi ayrıplan katnaş torunu kenaytış kademlerini taşlavatkan bir mezgilge doğru geldi. Suriye halk avasiya ve hava katnışı amuyu organı başlıkı Ömer İl Husari Cuma günü ilan kıyan bayanatı da Germaniya Avasya şirketi Lev Aviation'ın birinci sentabrdan başlayıp Kolum bilen Deirizdor oturusu da eptedi bir kıtım bir vasıta planlık aeroplan katnışını başlaydıqalıqını ilan kıldı. Yeni liniye Berlin bilen Demişk oturusu da başlanılan bir vasıta nöbetçi aeroplan katnışıdan kin iş kaşırılmakta. Suriye ve Germaniya 16. İyulda Demişik hava katnış kilişimi imzalayıp iki devlet tutturusu da bir vasıta ayrıplan katnışının kayıtının başlanışının yolunu açkan idi. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Hamas Gazze

Edge uruş tohtuş gelişimine daimi ilaştırış için Kahire'ye vardı. Ama siyasi bürosu reisi Halil El-Hayye başçılıkıdaki yukur dercilik heyet Gazze edge uruş tohtuş gelişimin daimi ilaştırış Katarlık Palestin meselesi münasebetlik özgürlüklerini müzakirleş için Mısır'ın payitahtı Kahire'ye vardı. Hamas'ın bir menbe, Hamas siyasi bürosu reisi Halil El-Hayye başçılıkıdaki yukur dercilik bir heyet Mısırlık mesullar bilen sohbetlerini ötküzüş için bu keçide Kahire'ye gitip vardı dedi. Bu Hayya'nın Hamas'ın rehberlikini üz üstüge ağandınkin Mısır'ı kıldıgan tüncü ziyaret işgellikini bildiğin menbe Hayya'nın Mısır istihbarat idarısı başlıkı baş birgida komandarı Hasan Reşat bilen görüşüdüğallıkı noktudu. Söhbetinin aldığı gün tertibi Gazze'deki uruş tohtuş gelişimini daimi ilaştırış kartılığa müzakirler bulup, Palestin meselesi münasebetlik bir kata meselede ve özgür işlerinin mu müzakir kılındığallıkı bildirildi. Heyette, heyyeden başka Hamas, Şura Kenşi reisi Muhammed Derviş, Hamas'ın çetel mesulü Halid Meşel, Garbi Kırgak mesulü Zahir Cabbar'ın bilen Arap ve İslam münasebetleri idaresi mesulü Basim Neymo ornanmakta. Hürmetlik radyonluk çılan. Arap İttifakı İsrailiyanın Livan'daki hücumlarına kattık ayıp bildi. Arap İttifakı İsrailiyanın Livan'ın cenubudaki hücumları el kılıç terişçallıklarını veyran kılışı mümkün dedi. Arap İttifakı İsrailiyanın Livan'ın cenubu Karhatkan ve Pukralan'ın ölümüki sebep boğa hücumlarına kattık ayıplab, küçüğü vatkan keskillikinin dokunuşunu el kılışka ve işgalını ahırlaştırış kartılgan terişçallıklarını veyran kılışı mümkünlük doğrusu da agahlandı dedi. Arap İttifakı Başkatip Bayanatçısı Cemal Rüşdi terpidin ilan kılığa yazım bayanatta İsrailiyanın 15. Ağustos etiginden bu yan Nabatiyanın etrafıdaki yedi kışlaklarda Pukralan'ın nişallığan hücumlarının Livan'ın ilgilik hukukunu aşkar depsende kılış ve davumlu şuvatkan dokunuşunu hel kılış arkalık işgalını ahırlaştırış kartılgan her kandak terişçallıkını veyran kılış tehditini şekillendirgen hatarlık bir küçük işgelliği bildirildi. Bayanatta, İsrailiyanın bu siyaseti ve kılmışı tokunuşlarını uzartış, müzakirlerge tosalga buluş ve meydanda katli kabul kılınmaydıgan yeni bir vaziyetine teniş, niyetini uçuk aşkarı otturup koymakta degen sözlerini işletti. Halkara cemiyet bulup mu Amerika arlaşamagan ehvalda vaziyetinin tekimi kengülemlik tokunuşlarına ayınlanıp geçişi mümkünlük doğrusu da agahlandırış verilgen bayanatta, İsrailiye uruş maşinisinin derhal tokutuluşu. Ve İsrailiyanı Birleşken Devletler Teşkilatı Kavipsizlik Genişi'nin 1701. numurlu kararı kayıtıp gelişki mecburlaş çakırı kıkılındı. Arap İttifakı'nın Livan ve halkı bilen birlik tişkellik tekrarlanan bayanatta devletin bekaterlikini, mukumlukini, ilgilik hukukini ve işçi amallıkını nişanlıgan barlık ucumluğa karşı Livan devletine tuluk yardım verildiğallıkı tehditlendi. İsrailiye uruş ayrıplarları tünügün uruş tohtu çıkarmayı Livan'ın cenubedeki Deir ez-Zerrahi ve Ensar Yisseki'ye ve ucumlarda küçük ballanım koşkanda 11 kişi hayatına ayrılgan, 19 kişi yaralanan idi. İsrailiye armisinin uruş tohtu çıkarmayı Livan'ın cenubede Pukrana'nın hayatına ayrılışı sebep olan hava ucumlarına karata Hizbullah yazım bayanat edip inkas kaytugan idi. İsrailiye Başministerlik İşkansı, İsrailiye armisinin uruş tohtu çıkarmayı Livan'ın cenubu gelip bağı avucumlarda Pukralan'ın öldürülgenlikini kırakıgan, rayonu Pukralan'ın Hizbullah'ın uğurlaştığallıkını ilgir sügen idi. Hürmetlik radyonluk çıla, İsrailiye armisi uruş tohtu çıkarmayı Livan karatkan hücumlarını davunlaştırmakta. İsrailiye armiyası uruş tohtu çıkarmayı Livan'ın cenubudaki okşumağar rayonluğa kartılgan hücumlarını davunlaştırmakta. Livan resmi haber agentliği NNA'nın haberine karaganda İsrailiye armiyası Bin Cübeyl Naisi Karayışlık Baraj Diyisi'ni zemberek bilen nişanga ağan. İsrailiye gidevi bir uçkusuz hava aparatı yizige havadın avaz bombası atkan. İsrailiye armiyası Bin Cübeyl'de partiltiş herkütümü ilip bağandın başka yanı Serbin yizisini mu zemberek bilen nişanga ağan. Hadasa yizisinin harı sönülüşündeki kısmı da olsa İsrailiye armiyası ve Herbi Abdumabullah'ın hareketleri gözetildi. Marjayon naisi karşılık Teyibiye yizisi de İsrailiye armiyası iki partiltiş herkütülüp bağdı. Rayonda partiltiş ve veyran kırış faaliyetlerinin davul müşuvat kallıkı bildirildi. Surna Yasumu Zebkin Jilgis etrafı İsrailiye Zemberek kısmının hücum nişanı buldu. İsrailiye gitabı uçkuşsuz aparatla Mansuri Yisi etrafıga havadın hücum kıldı. İsrailiye armi

Исинин бунуды илгирме уруш токтуш кармай Маржайон найзы карашлык талуу сейисти кыйган hujum нәтижесинде шиддетлик партлаш мейданга келген иде. Лиман расмий хабар агенттиги ННА Исраилия армиясынын талуу сейисти кыйган hujumдан кийин шиддетлик бир партлаштын жүз бергенликин билдирген, партлаштын кандак алып берилганлыгы ва келтирип чыгарган зыйыны мүнөсөбөтлүк тапсилий маалымат бермеген иде. İsrailiya vuruş ayırplanları türügün vuruş toktuş karmay Livan'nın cenubudaki Deir ez-Zehra'a ve Ensar hissiqiga va hujumlarda kiçik ballanım koşkanda 11 kişi hayatına ayrılgan ve 19 kişi yaralangan edi. İsrailiya armiyasının vuruş toktuş karmay Livan'nın cenubuda puhralanın hayatına ayrılışı sebep bolgan hava hujumları karta Hizbullah'tın yazın bayanat ilan kılıp inkas kaytuğan edi. İsrailiya başministrlik şansı İsrailiya armiyasının uruş toktuş karmay Livan'nın cenubu deyip bağa hücumlarda Puhralan'ın öldürülgelikini kırakıgan rayonga Puhralan'ın Hizbullah'ın uğurlaştığılıkını ilgir sügen idi. İsrailiya armiyası Livan'a 2. Mart'ta ziç hava hücumlarını başlap devletin cenubudaki nurgun hizlanı çıkalkıgan idi. Livan hükümeti bu cariyanda devlette öy makamından ayrılganlar sanının 1 milyondan aşkallıkını ilan kıygan idi. Livan bilen İsrailiya otturusta 17. Aprilde yol koyulgan uruş toktuş kiyince birkaç kıtım uzartılgan idi. Livan Sahiye Ministerliği İsrailiya'nın 2. Mart'tan buyan Livan kıygan ucumlarda 4335 kişinin hayatına ayrılganlıkını bildirgen idi. Hürmetlik radyonlukçular yukurda haberle anladınlar.

TRT Uyghurchinin hürmetlik ihlasmenleri. Gayda bir halkının tarihini okuş üçün kitaplığa emez, tağlığa karış gerek buludu. Gayda ütmüşünün sargaygan betleri arsı demez, koyaşının, karının, yamğurunun ve şamalının esirler boyunca yıktamağın bir kıyalıkının yüzdü yokşunğun buludu. Gayda bir cümle söz siyah bilen emez, taş bilen yazıldı. Şundaktı mı şu cümle Mınlaç yıl boyunca ünsüz alda söz kılını davamlaştırdı. Kendi ondakta dıktınla programımızda bolsun. Irak'la Rusya, Mongoliya, Xitay ve Kazakistan'a çözülgen altayla tağları, deryaları ve ünkürleri bilen insaniyetke tabiat bilen sözlüşünü ügetken kadimi bir coğrafyadır. Mınlaç yıl ilgiri insanlar bu kıyalıklığa hayvanatlarını, av görünüşlerini, atlarını ve kiyiklerini uyup çizgan. Ne zamanla öttü, insanlar ve medeniyetle özgerdi ama taşlığa kaldırılgan izla özbit kaldı. Altay taş resimleri paleolitik devirden başlayıp tahminen 13 bin yıllık bir tarih gibi. Okşumağın devirlerde bu rayında yaşayan halkların izlerini namayan kılıdı. 19. esirden başlayıp siyahatçı

Evet, et kaçıla terpüdün tonoluşka başlıgan bu kıyar isimleri. Jigim cesirde arheologilik tetkatla bilen sistemlik revişte arxıp kürgüzüldü. Bugün Altay'nın kıyalık etekleri karagınımızda pekat resimlenilemez. Minglaç yıl ilgiri yaşagan insanların dünya karşını, itikatlarını ve tebiyet bilen boğan münasebetlerini görelimiz. Gayda bir dana hayvanat görünüşü, gayda huddu okşumağın devirlerden kegen betledik, üst üstüge koşulgan sızıkla şeklede aldığımızda çıkıdığan bu taş resimleri, betleri kagazdin emez kıyalıktın teşkil tapıdı. İnsaniyetinin en mühim üstü uçuk arxivlerden biridir. Altay taş resimlerde kiyik, tağ üçküsü, at ve bukuğa okşaş hayvanatla fakat avının ya ki kündülük hayattan tesvirlerle emez. Belki insanın tabiat bilen kurgan çunkur münasebetinin izleridir. Kiyik, nepsliki ve asmanga sozulgan müngüzleri bilen iki dünya otursu tuğan mukaddes bir mevcuttuk tek görünse, at, yaylak insanların azatlıkını, hayvanatlarda fakat bir candarlılığı emez, öz hayatına ait mənlərini ve simvollarını kökellikini ispatlaydı. Birkaç sızık bilen tesvirlengen yugurup atkan atın hareketini bugün mi his kıla alışımızdan özü senetinin vaktin halkıgan küçünü otturuğu koydu. Altay taş resimleri bizge fakat kadimi insanların nimilerini sızgallıkını demez. Dünyağı kanda karagallıkını sözlep verirdi. Ola üçün insan, hayvanat, tağ, derya ve asman birbirinden ayrılgan mevcutlukla emesiydi. Hemmesi okşaş bir çoğun hayatın parçalarıydı. Bu sebepten kıyalıklağı sızılgan resimlerde insan bilen hayvanat otturuştu kiçigira bazı güngü bulup kalıdı. Bazı şekilde yerim insan yerim hayvanat kıyapıdı ki kirdi. Belkim kadimkile özünü tebiyetinden aldı demez. Onun içini köygen buluşu mümkün. Bugün zamanıvi şehirlerde asmanga takışkan binaların arsıdın, toprakın asfaltının astıdın, hayvanatlarını işkirallarının içinden körüşkü könüp kaldık. Ama Altay'ın insanları için tabiat sırtık taşlanan bir görünüş emez, hayatının özüdür. Bu sebepten bir kıyağı sızılgan hayvanat şekli pekat bir resimle emez, yaşaş sulunun ve dünyayı boğan karaşlarının izliydi. Bir taş resiminin aldı tuğunumuzda minglaç yıl ilgiri okşaş taşının yeni tuğan bir insan bilen ünsüz aldı uçuruşumuz. Onun ismini, tilini ve hikayesini belki bilmemiz ama onun kolu tekken ve onun kolu da kaldırılgan sızıklarda oy fikirlerini, korkunçlarını ve ümitlerini iskilimiz. Av görünüşleri şicaetini ve hayatlık iliş görüşünü, koyaş şekilleri hayatının menbesini, aylan ve çemberekler olsa vaktinin ve kayıtlı oluşunun simbollarını namayan kılıp verirdi. Taş resimleri şu vecidin fakat görünüş hatırlarıyla emez. Belki kadimi ecdatlarının zihninin kalan izladır. Altay, Türk dünyasının medeniyet eslemsi de köklerinin ve kadimi başlanışlarının simbollarının biri hesaplandı. Şuna Altay taş resimlerine karış, fakat arheologilik bir ötmüş gemez, ortak bir medeniyet mirasının seyliği Allah'tır. Minglaç yıl ilgiri taşlağı resim sızgan halıklığa özgerdi. Medeniyetle ve itikatla birbirinden tesirlendi. Ama atın hareketi, kiyiknin nepsliki, tağının küçü ve asmanın mengülüklüğü okşaş tesvirle insaniyetin özgermeydiğin duygularını bugünküce namaya kılıp gelmekte. Altay taş resimleri bizge insanın en kadimi arzularından bir nesil tüdü. Unutulup gitmeslik, bir iz kaldırış, bir nakşıda, bir hikayede, bir küçük balının eslimsi de ya ki taşının üstü de. Çünkü bazı evazla evaz çıkamayma anlanıdı. Bazı hikayeler sözsüz mü sözlep birledi. Hem de minglaç yıl ilgiri taşkı kaldırılgan şu küçük sızıkla bugün mü yeneli bizge okşaş birli ünsüz cümlünü sözleydi. Mini unutma. TRT Uygurçunun hürmetli klasmelleri,
Yıldızların Yanırgan Sadala namlıq programımızın bu bölümü de taşkı sızılgan zamanının izini

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

TRT Türkiye Avazı Radyosu. Her vakit dünyanın hemmeli yerinde. www.tritworldchicket.com

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turquia.
2: こちらは Turkiye の声ラジオです。
3: Zbor va glas ot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
5: It Turkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Turski ulični specijaliteti.

biz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este Radio Voz de Turkiye.
3: こちらは Turkiye の声ラジオです。
4: Zboruva glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
6: İç Türkiye hangi radyoya?
7: Oldu Radyo Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Suriyaga sefer qılığını planlaşdırığını bildirdi. İsrailin Gazze'deki genosidine de iktibarını yöneltken elbaşı Erdoğan, Ankara'nın Gazze'ni yolgız kaldıra olmağını atsızıqlap, yerdeminin devam etişeğine etti, hem İsrail'in hücumlarının devam ettiri de gayipledi. Hamas'ın uz vağdelerin ütevin, İsrail'in ise suğuşunu devam ettiriğini bildirgen Erdoğan, Türkiye Gazze'ni yolgız kaldıra olmay, hamanı yoklu için kirekli bor narsanı da işleyecek dedi. Avrupa Birlik bilen beyli beyelemelerinde Erdoğan, Avrupa'nın Türkiye'ni kabul etu niyeti bulmağı sebeple ağzalıq üstünlükle tügüldü. Bildirdi. İlbaşı Ankara'nın türlü regional ham halıq ara partnerliklerini gözde tutup, Avrupa'nın Türkiye'ni şikleştirüden ahır şikte ziyan kureşegin etti. İlbaşı Erdoğan Şulayuk Akış İlbaşı Trump'nın Türkiye'ye F-35 harbi ışkışların birge vağda birin, hem Ankara'nın bu vağdanın ötelüün kütüün bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Numan Kurtulmuş Şimbek'in yasağın bildirüğünde Türkiye'nin Kirorsuz Türkiye inisiyatifisinin il içinde hem tübek kulemde tağında nığraq birdemlikke yol aşaşağın, neticede tağında küşlü hem terörsüz tübek tüzüge ülüş kötteşegin etti. Kurtulmuş bu inisiyatifini tağında kin kulemli tübek prosesinin birinci adımı deyip beyledi. İstanbul'da uzgan diplomatiya forumunun yamaqlı programısında şıgış yasağın Kurtulmuş bulay dedi. Biz hazır 40 yıldan artık devam etken, minglegen kişi bir şehit bulgan, destelegen min kişinin ömürü üzülgen. Oğullar ham şaharlarının jemirlüğüne getirgen bu prosesini ortta qaldırabız. Bu ildegi Türkler, Kürtler ham başka etnik Türkün vekilleri birdemlikte uz yolların devam etecekler. Bölünü tarqalu ham şikleştirü tilin tuğanlıq ham birdemlik tili bilen oluşturuğa kerekligin bildirgen Kurtulmuş, bu alımnın Türkiye şiklerin uzup Türklerini, Kürtlerini, Qareplerini ham başka cemgiyetlerini bir-birisine yakın aytaşağın osızıqladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi başlığı Numan Kurtulmuş sözün yumgaqlap, küşlü tübek terordan Azat Tübek yongadan tırgızılaşaq dep bildirdi. Türkiye'nin Dimeşik'teki ilçisi Nuh Yılmaz Suriye'deki yeni hükümet vazifaya kilgenden beri Türkiye Suriye şiklerindeki korkunçsuzlukka yanaularının bitirilüğünü etti. İlçi Yılmaz Uzegi Katar'da ornaşkan El Cezire kanalının Suriye Nuh isimli taşıruğuna interviu verip Ankara bilen Dimeşik jetekçilikleri arasındaki diplomatik münasebetlerini hem tübekteki terakiyatlarını beyledi. Türkiye'nin dünyadaki en ılı diplomatik misyasının Dimeşik'te bulunduğunu bildirgen Yılmaz, iki yaklı münasebetlerinin tarihi tomurları bilen bir retten her bir hem iktisadi hizmetteşlikke hem terörçülükke karşı kreş meselesindeki ortak tevekkellikke basım yasadı. Türkiye bilen Suriye arasındaki tiren tarihi hem medeni beylenişlerge işareleyen Nuh Yılmaz, Dimeşik'nin Türkiye milli hatırında maksus urun alıp durduğunu etti. İlşi Yılmaz, tarih boyu bu burunlu kola Osmanlı devletinden alıp Selçuklulara kadar tiren mirasını soklu dedi. İki il arasındaki korkunuşsuzluk şartlarına hem herbi elemtelerge beye birgen Yılmaz, Türkiye ilbaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin eminliği Türkiye'nin eminliği degen sözlerin hatırlattı. Yılmaz Suriye'de hükümet özgergenden sonra şik boyunda kuzatılgan tip stratejik eminlik meselelerinin bitirilüğünü bildirdi. Yılmaz, 2024 yılının 8 dekabrından sonra şik boyundağı sızıqımızda kontrabanda, narkobiznes, kontrolsiz migrasiya hem terörçülük kibik 4 stratejik eminlik meselesi kinetkine bitti dedi. Nuh Yılmaz, Türkiye'nin tübekteki terör elementleri meselesindeki tutuşunun aşık bulunduğunu bildirip, PKK, YPG, SDG'nin tübekten olsun chassis startlığı gerekliliğin asızıkladı.
1: Türkiye Ovası dolkunlarında sıngı haberler tanıyısız.
0: Amerika Kuşma Ştatları İlbaşı Donald Trump tizden Ormuz Boğazın akış yeri deyip ilan iteşegin etti. İran hükümeti ise cevap olarak akış yanavlarından korukmağını bildirdi. Trump, New York'nın Garden City kolasındağı yonga Nassau County Polisi Akademiyası'nda yasağın bildirüğünde, hazırge ağır jengülüge duşar bulan İran'ı tulsunşa jengenden son bik tizden Ormuz Boğazın akış yeri deyip ilan iteşegin dedi. Trump, şulay yok bu stratejik suyuluna korata kullanılgan akış kamalışının devam etuğunu bildirip, biz rıksat birmişe birinde kime öte olmayacak deyip istedi. İran jetekşiliginin suğuş arkasında nık kakşavun bildirgen Trump, hazırgı vaqtta menim meselelerinin birisi sileşuler olup barlıq kişi kolmadı. Bu problema, bu bir kimde ilbaşı bulurga tilemegen birden bir il dedi. Trump'nın bildirülerine cevap bergen İran'ın dışkı işler ministri orınbasarı Kazım Garibabadi, Tehran jetekşiliginin Washington jetekşiligi yanavlarından yaki küş kisetuinden Küş kursatuğundan kurukmaya şağın etti. Gary Babadi, X platformasındağı yazmasında stratejik ahamiyetke yabulgan Ormuz Boğazı'nın boru tek İran hakimiyeti astındağına aşıla yaki yabula olaşağın bildirdi. Юнхаб хабарына күрә, Көньяк Корея башы Ли Чжумён Көньяк Кореяның

0: Anlatınlar Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Blas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turquie.
7: Kochira wa Turquie no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turquie.
9: Efirde Turquie ovoz radio sa.
10: It Turquie hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turquie.
11: Turquie une radio sa.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
8: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајне радио гајане.
15: Etir şey Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
0: Evo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
5: Jeder Radio Amuria Türkiye.
13: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
19: Este es Radio Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Türkiye.

0: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

değiliz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra.

0: Gazi Radyosu.
1: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
2: Oldi Radio Blast Türkiye.
3: Gidere diamuriye Türkiye.
4: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas otna Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
10: İt Türkiye hangiye radyoya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.